Roji Çarşamba, 23 Eylül ve Atası Bey, Xi Jinping, Seruki Çin, Serdani Amerika Akat. Hatta Heynish ve Amerika Amenet o. Ama yakım Serdani Fermi, Seruki Çin, bu koşki spi, duay ziyatırla desal. Xişte ikati o Serdana, bername karu çöneti peşva zikirdiniyeti, lelayan Donald Trump, Seruki Amerika o. Sibey, ka Xi Jinping akat Amerika, Froka ka ila Froka khane serbazi Joint Base Andres la Maryland nizik

0: Cənabın da onun üçün kanal haç demək o baş, bu gəl havadana bu demiş mi rabə dinam üçün deyim, babadan da sənin uçanı dəsb edin. Bəhdinan, arışaya panzine bərdəmə. Roj bir rojə qayrana panzine düzvar çırdı bət. Hatta nükəşi ləyəni peyvəndidar idaraya duğu ki, Neş yayın evi arışı çare serbi gelin. Dimenin hit bilin ser şaşı, dimenin rastı xoğe. Yedi o gene el sıra dürü direş yapan zini.
1: Ya gelişi gelek kompütel ve rezide bir hesap, ser şarı a. Ne manzara ki canı. O ben o yüzden hemi berna xavin.
0: Peşke ka başarı başarı ken parezgaha duğu ki. Jber baykota karmen de jiga pares. Arişe kombuna ber maykan ber doğame. Le praniya deverin geçti yeri jigileşe ke zede konve biya volatı ji. Gazın de jive çendetkin. Dimenin bin rasta uxa yiyen doğukine. Ku au konve bina uygileşe ku gazın dal serhe. Ego reizan yarın kanala heşt. Foroke khanayna Iraqi jirra ustantına geçtin helene İrani hatine ağa derkiren. Biryar geçti ya Frok Hanen Herima Kurdistan'ı. Roja, Çarşembi'ye ev biryara. Tkeftet biya ve cebce kimliden. Serik Vezirin Iraqi Raghan Sihi Hazirana 2027. Du mahik jivane borada skirna çeke grupa Godji. Piştivi jivani her grupeki çeke kwa radest nekir. Je yasay derkefti te hücmartın.

0: Alişe kardeşi, duhoke ya hey, saybel cihin geçti yari. Dinano duhoke panzine hoşuna bir gileş cihat yeser. Alişe kom ve bina gileşi, el çendin cihat, ha dimana hind bina. Yani cih evvel rehmi reken cihin geçti yari. U, reken berçavın. Hatu çuval selu reke hey. Hemi disava gileş, gele kom ve bina, ne yeterak. Evvel hemi jboçiye, Peşter me gelek emel sen rahatsız me gelek ya bahs kiri ko kompani reketin gel da yani peyvendi der yer idara duhu ki hay. Ev gelişi rakin. Le parayı nadın eva. Parayı jinge parayı zan nadın. Jberwe ev ji kar nakin. Vakti kar nakin ağusa gelişi le cihan komet bet hemiji ev cihaya sarrayken diyarın. Eve dimen ek cihin diyar yen duhuke. Reken cihin geç diyarine, reken çine nav duhuke piştiyinge. Gele ki şu an ziki malan, hemi, vica me, şu moru, ben. Ben eka, gele ki ne hoş jivan gile şatet. Jiber ku, gile şa çant roja konvet, bu taf ledit hemi naylone. Hemi ji, jibili ko jingeye pisit ket, ya hrabe ji, her bu erdi ya hrabe. O ev arişe her çare serne. Fetre fetre deçin ve gileşi rakin deçare kati konvev. Gün nehnine parizgaha doğu ki püve cuan ya kove ev gileşe elvan devir abit. Ve ev kes kati il pış dert kevit. Doğu ki ekiş parizgahin gele ki cuan, bajira ki cuan, ya rengin, kes katiye ka cuan ya lehey. Bu çi ev kes katiye hay pakjine ete rakirt. Bu çi ev gileşe elvan diyen geç diyar yen uusayın hoş yen juan kom vebet. Yani ev emzanın naf parizgaha duhu ki deverin geç diyar yen duhu ki devera behdinan hemi halk tine yen naf konine çte geçti etkit bu anca hemi bir gileşi din halki derveye. Hemi tin çin avan devera bir gileşi binin je bezar jid ben behz jiji etkit bu. Yani amzanın levera hiç de bu eğer ef arişi hemihen ya panzine hey ya arişa bahay karabe hey arişa kelupelu bazar yugiraniye hey başa geçti yerten ve jandine gidi bu biyavi geçti yeri daha çebet bu tiye uvan dimena bin berçavet uvan bu tiye vi dimenin nişa halke kimdin. Duhu ve cuan ya koyar mı bu denge insanın? Yani prastiji mıxabın u ev gelişe kom ve bütün na itarakın mıxabın bu hindi ku pare jinge pare za jinadını. Evji hejai hindi ne rez luan bete girtin haqi khabar bigir. Jber gelek et vasti yayın. Eve ilser evi gelişi van zimena u narakirna awan bermaykan Çe gane Mehmet Saud Sadi yet. Nav cihide. Her em dimen am def wana jib defi jib binin. Zan ev gileşi konvebil ser wanca dayan niye çoğa. Zan hoşa herkese ki van dimen abini prasti bine hoş tut. Mesut Sadi no çegane me duhu ket gelmeda Mesut'dan baş Mesut cihetüle kive rek. Jiber ko ad zanım bez bla biner jib zan kive. U ev konvebine ve gileşi disan Bu para ne zaman jinge para zay?
1: Akajin dambaj diara jibli bejin au komal gau nahya le sunure pariz gaha duu ki gileşin malan de malan le nafta khu kolanin bejin komal gau hem na nahyen sunure pariz gaha duu ki bgishti kom de bitu nahya ta rakirin yan girud bid hata beta rakirin avjiji agari hem nadana girubuna muçen jinga parizin le sunuri parizgaha duke hemci çavderiye bajervani le ser wan kompaniyen ku gleşan ratken gleşin nafmalan ratken ava hemi arişene ku buna ageri ku gleş le mala le kulanu le cihin geçtiyari le sunuri parizgaha duke kombik nuke am le devare qarqarqavayna ku le kefta navbara bijin bendava duhu ki o hemji bu nahya zavita o hemji kafta yani bejinavara yani neziki santari parizgaha duhu ki veri او جین گشتیاری زاویت بخود زانی یعنی جین گشتیاری هم پشتا صده دو که او جین گشتیاری گشتیاری زور بیانی نفخوی قصد آورید کن قصد آورید آورید کن گلیش زور ویری کمبینا اف آریشه چندین هیوال سنور پارزگاه دو که و اکی من آماجه پیدا هم گلیش مالا کمد بید نفتاخو کلانی تایبتی در وی سنتر پارزگاه دو که همجی جین گشتیاری و جین مجویشی بگیرل گل ویره وکی من آماجه پیدا اوا جه دورین گشتیاری یین قرقر آوای و گوندون دورو برین ویرین او گلیشین ویره کن بوینه کاجین بردام گلیش سر جادین گشتی غصا کن بوینه الوان دورین بتایبتی دورین قرقر آوا و گلی دهوک و نحیا زاویتا و باگیره بگره و گلیش به اگجاری ویره کن بوینه و ساده بینه.

Abete gidişime heykana la duazda İsrail aşkira kiriyeko İsrail amade kari u berhef kariyen berfred ziket bu egeri balabuna serbazi degel İraniyan heştan bejin hurdbuna şarı serbazi degel İran. Demek ki da damazrayen emlahiyen emniyen valate var rauşanüke bağlıoz ben artık. Kanal jazari ber pırsayke bilintiye emlahi ragandiye. Rauşa hassas u hastiyar u necigir. Çeyd bat karubar lijer kontrolü derkev. Evaji ama jayake bu nazikiya rauşa emnahi u egeri balav buna ples jboy rubir buna aşkiratikid. Kanal ya ama jay bebeçendiş day ku ev konağa lifu tevger. Yani velvin azetir ya Washington u Tahrani bukhoave ditiye. Evaji demek day ku bahs le bzafkirin bu despekirin adanu santinin abira her duvula santitekirin. Le eger ev bzafe şikestina ویدم یه روش برف خرابیه دچت. اف آماده کاری برف کاری اسرائیل دمه که دانه که آلوزی نابره امریکا و ایرانه برف برف ره بونه چند.

Rəkan Allah şey demeye başladı. Gel hava dana bunu uçam, sen uçan resmet. Əndaməyə akademi yazan sen Civaki Abdullah Ocalan Duran Kalkan Ragan diye yasa pevajoy bağlayı ki tak Ali Hatu berhefkirinu. Gözcü, jubo serkeft na pevajoy petviye statua Ocalan beyte desnişan kirin. Kese keçek zar herişi ser Juan Zinge hek amade il parizga Manisa Rojava'yı Türkiye kirin. De encama ve her şeyde yazda kes birinzar bunu verişkar cihata girdi. Ve göre izan yer yeni kanalı haşt, jederin bilinti yeni emnahi yeni Irak'ı. Ve deskeftine hatta Dumayika afsala, ezin Türkiye dil her du serbazgeyeni başıqa zilkan, kutkeft deştana inova çolkinu. Devan serbazgahan behef hengi radesi hükümeti Irak'ı, Süvay Irak'ı.

0: Adar bir şey ve ki geçti. Ben Bersiva lanen da sladarin Türkiye, hem berda ki Bersiva duran kalkan raga diye, beş yasa çerçeveyi ek ali hati ama dekirin. Ud beşe jbo serkeftin apı vajo edve statu uğraşa imrali ya abla ucalan baştırba u statu avijbe de desnişan kirin. Endame akademiya zanı senjibaki ya abla ucalan duran kalkan. Dibarname ki taybeti medya haber de nırhandın ilser rojevi pevajo çareseriye kiriye. Kalkan diyar kiriye ku serbari derbaz buna çıl rojandı bircih anina yasa çarçuveyi de gaven praktik nadir havetin. Gotye ku yasa ek ali u ocalanu kadroyen serekiyen pekeke ben nagir jber ku jberveji petvi ben nizikati u yasayı nüyen demokratik heye. Duran Kalkan dest nişan kiriye ku PKK briyara raustandına tek uşuna çekdari Spartiye arabe beriye ocalan. Balkşan diye ser gotu bejen koordinatoriya pevajua aştiye u disan siyaset buni. Bo ocalanu da khuaz kiriye ku dergeyin imraliye bo rojnama vanan siyaset medaran rauşen biran beyvekirin. Arusa Kalkan da ezanın jiku pirt sa çeki bağvay ke mazın hatiye çare serkirin rağustandına pevajo el ser mercin çek danane metersiye. Tekes kiriye ku bu vegera Türkiye dvere liber gerila u kadruan bevekirin. Da ku xabata siyasi u rekhsne dinava çarçove kanune da brevab. Vek diyar jiku abzan pevajo de konağa ke hastiyar ya hassas da darbaz mı? Her hamu Ali Cihar ve Dibiş. Gotu beş ilser kuratya kanunu garantiyen siyasi şi berdavamın. Dahu yanyen duran kalkanji nişan dıt ku Aliye PKK ama dahiye khuaya bo ve gohorina berbe siyasata demokratik ve radgeyine li dahuza gavin berçaf ji Aliye Ankara'yı jibe dikep taybetji duvari azad kirna mercin imrali da. İlservan Pırsan Persen Rojava Türkiye Bakuriye Kurdistan'ı de mevan inme yen taybet hep zetir ilser rağustum. Zan ef rağuşa de berep kime bütün. Le peşem mevane khuaya ver begirin. Em de çin edef nuçe gihana khuaya sidar basum. Zan rağuşla Ankara'ya bir şey veke gişi çoğat naf medyayı da. Naf kayın siyasi de alveri. Çite de gotin sidar basutla Ankara'ya de gelmeda. Sidardan baş. Sidar bağvayke gişi Etnaf Ankara'da davi zanyar içine Rojava germel vericiye.
1: Kajine be Rojava germel despe bikin. Erişal Manisa'yı da bistana Manisa'yı ki jiber ki sala bori ve ki tezanin yasa dema bori jidisa çent erişin çektari pek hatubun dvi deme vazareta perverdeyi ragyandı bu gotu bu ve tedbirin evlehi ve gırtındı bistananda lebeli pişti ve dahkuyani despe ka salanu a perverdeyi de carektin erişeke çektari pek hat elbet parti siyasin opozisyonu ve taybet van erişan ne bu şahs sinabinin ve jibelku gelek caran dubare bu be gredayi sistema perverdehi edilirkinin o sistema perverdehi rakhnedikin civak nas udisa pisporin perverdehi çidi bejin bahsa çent bijarandikin derbari zede bu natun didici yadın avdı bistanandaki yek jivana zahta abori al ser malbatan gredayi malbatan ji ser zaroka ji be bandor dibe nezelali ya peşar oja zaroka jibelku be hazaran zarok her çent zaningehi bi dawî bikin jî lêbelê bi zêdetirî wan bê kar dimînin an jî bûçeyên gelek kêm vedixebitin an jî neçar dibînin ku diçin derveyê welat ev nezelaliya pêşerojê jî li gorî civaknasan zexta li ser zarokan zêdetir dikiye û sedema her wiha dibe sedem ku tundrijî jî di nav zarokan de zêdetir dibe sedemên din jî dîsa rêze fîlmên ku mafyatîk ku gelek zêde bûne li Tirkiye dîsa lîstîkên dijital jî wekî sedem tê nişandan Jiber Vici hem ji Ali Parti'nin opozisyonu ve heyet hatı şandın li Manisa'yı hem ji Vazareta Perverdehi Ragihat ku disa ji Boli Kolini heyete kat şandın ku nezve bi şopandın ev bu yara dibistani. Ev ku vegera Rojava siyasi a Ankara'yı iro ev Serokin Parti'ya demi bi Nunerin Aleviyan ve Aleviyan Reciviyan li Bajari Ankara'yı Bi taybet derbari Rola Aleviyan advi proseyi de li servi mijari hatıra westandın. Tuncer Bakırhan akhaftına kuda hefseru ki demeyi got ev prose ne teni bi kurdan alaqa derdik ya.

0: doğal yarji, nerinlik safi hüyaye. Bes hin komisyoneli gur yasaya çerçeve guhat avakirin çarhap komisyon hin avane kırne. Devlet işi avane kırne. Çarhap komisyon hani yek je juan komisyon ha Serüktiya ve bidin Abdullah Öcalan.
1: Kiş komisyona çınav.
0: Komisyona az bu bure az lenna ve komisyon ebinerim. Komisyona çektari u strateji yerit bejin. Danina çektari u strateji.
1: Yani çak u siyaset.
0: Çek u siyaset eri. Ev komisyon hat avakirin bes Serüktiya ve ebidin Abdullah Öcalan.
1: Ev komisyona hat ya avakirin yan çırı şekilde de bir avakirin.
0: Takriben efsihro beri çende mehe, duazze mehe hatta avakirin. Yani dehbazdar o beri hat avakirin. Serüktiya ve bidin Abdullah Öcalan, piştik o Serüktiya ve den Abdullah Öcalan beri ve proje ve ev berdavam beki. Yani danina çektari, o organizasyona ve na ve behavre uçakı.
1: Bütünü de evi Serüktiya, evi komisyonu bidin Abdullah Öcalan.
0: Bele naha gavavetina peşin Serüktiya ve Öbedin Abdullah Öcalan. Fakat gavavetina de dua heye evci içiye de par yeke maha daha de parlamento ve bebe parlamento naha on zanen de tatil edeyi yeke maha daha de piştigo ve bu ve kanuna de dua derkeve. Kanuna de dua ve nable bekirin statua Abdullah Öcalan ji ve Lugor kanune be avakirin statük nu ve bitni
1: av statua kaçava el divzan yerin geç ne deste hayır hinzan statua vidi çebe çabet
0: av statu o leser naveki hin lekolin der berdam dik hin navle ne hatiye kirin fakat statük go PKK'ci razi be yani PKK'ci ve statüye razi be ev dilevan rahat be behtir bahar be pişti ve na pişti ve statüji goder kevin be ve takriben se yaji çar kes rojname van ve her an imrali ziyaret avi o mesajı Öcalanji ve binin zaman ev rojname van
1: ev rojname van içine imrali ki des nişan git çoğa des nişan için
0: Yani takriben çar nav hani naha yekce az duhazin az navi oan bejim.
1: Az duhazım. Eğer hevin em zanın da kine seradan avatken serçob aliyane. Yekce
0: Ruşen Çakır'ı, yekce Abdülkadir Selvi'yi, yekce Cüneyt Özdemir'i, yekce Hacı Yakışıklı Jared Bey'in çar kes navi oan naha hazırdıkın. Çar insan uyarın pişti ve Hinek akademisyen emdi bejin, hinek Rauşenbiri Türk'a, Kurda ve cemaati kuan herin ziyarete.
1: Yed Kurda, Rauşenbiri'nin Kurda ki dına vavadaya gerev agehi evin.
0: Hiç, ev liste hiç ne hatiye avakilin. Ama Aroş'dan babana belli bu ye yani. Bu harçlar. Belli. Pişti go parlamento ve bu kanun adı duaji derket o gotine go duran kalkan Cemil Bayık dibejin ev yasaya avul jali ki tene ve nerine hati avakirin lugor ve na ve bersiva avanji bendan kanun adı duadi ve gavavetinin
1: bersiva duran kalkan uana ser sabarat ve çade ko gotine yasa çarşıvayı ek ali derket ya de çoğa bedan piyasa de bersiva avan bedin
0: Beli yani yasa ve icabı bir duali. Ne yekali? Yani ve duali ve her duali ya ve jere mutabakat öder kebe. Yani ittifakı nu ve bir avakirin. O yasa ya dua duhundur emaha daha de estahmin dikim ve parlamento derini yani ve bu kadini. Bes beri o parlamento yasa ya dua der kebe ve statua Abdullah Öcalan devlet ilan biki.
1: Cuma nihada ilan nakin madem de desni şakinet nihada taybet bu komisyonu.
0: Serok Kumar Serok Kumar'la Amerika'ya hatta ve gere sakmindikim hafta peşame ve be ilan kirin statü abi. Zaten Şevurmen Devi Mehmet Uçum bir çeki ani zaman bes bir keymani ani zaman statü abi

0: Aliye Dilwi Khani'bin.
1: Velvi Hani hep bibin mevane öcalan serok öcalan. Yani Lvi Hani ve bibinin eri spratra ve hat amakrim pe ve rojnamavan ve herin vi Hani bibin mevanevi jigeri rojnamavana ve gele kes bibin mevane öcalan. Yani jikan dileji mümkünü gelek insan ben bibin mevanevi yani seroke pegeke ekan dile duran kalkan sabri ok ya jibesi hozat mümkün avana jibin mevanevi. Na hazır yeş var ajidikin.
0: Baş. Elser FF mevanın içine veri, mevanın hendek mevanın hayin her demine. Bu numara besi hozat. Bıça de bıça Türkiye avuç bıça İmrali ölüveri bıçın. Yani ölüveri bıminen.
1: Bele, bese. Bese Hozat ji, Cemil Bayık ji, Sabri Ok ji, Duran Kalkan ji, Rejvar ji ve dikin ji bu ben İmrali jiyana kul bu derbaskin.
0: Yani jiyanawa etnaf İmrali da berdoğam nek il derve u ne jihad no çoğun epkin.
1: Ne ne böyle İmrali jiyana kul derbaskin.
0: Efe bu çi iş berku amzanın yasal resayın Türkiye, kanunun Türkiye açığına bu çi İmrali etmiyor.
1: Yani kanun etir kanun egunu derken nav ledikin beşin ev hapsa mali. E o mal jile imrali ve juara ava bikin. Hanik naha ava kırne fakat proje doğazda haniye diyeceğine. Yani doğazda mal diyeceğine. O ji ve haniye goş öcalanra ava kırne. Proje doğazda hap haniye diyeceğine.
0: Lehamancı herle imraliye.
1: Herle imrali ne böyle. Ve
0: avcı
1: beni avakirin gönderi çenme ekidi ve besi hozatçı duran kalkan sabri o bu kesedi serokati konseya serokati ve gelik şu an
0: hemi
1: ben
0: ev
1: İmralı
0: duazdakhaniye boğan ıptını ne vanina?
1: Çava?
0: Ev duazdakhaniye ıptını jboğan ıptını jboğan serkirdatıya pek ekini.
1: Jboğan tene böyle jboğan tene.
0: Baş. Efe sabaret estuazın pırsak adicip kim barayı samavi ev Rojnamevanên çin seredana îmraliyê dikin digel Abdullah Öcalan birîne xwarî eger hevdîtinan bikin bi vîdyoya.
1: Hevdîtina na rûberû ve hevdîtina wan çê bibin. Ne bi vîdyo.
0: Yanî vîdyo nîye tirê ew rojnamen nivîs de çil gel birînin piştî wê agehiyan bala bikin.
1: Ne na wê kamera jî rûr hazir bin. Bes yani rûberû ve li cem hevrûnên sohbetê bikin, hev peyvînê bikin. Kamera paşi ve video de televizyona da de vurdu vurdu eder kebe. Ama ne zindi yani.
0: Baş, barı sabahı. Pırsa çek danana pek eki, iptimami. Pırsa her egerme. Şu ev pırsa hendek bir aslan gişi, as roja vedat nabere her dula yana da. Kengi, lüdyv zaniyer yeteve. Pek eki iptimami de çeki kodanıt.
1: Dmaha yazda du duazda du ve bıkadı. Yani bir ise resale danina çekleri tamameti ve safi bebe. Çünkü yani de hükümetçi Serok Komar Erdoğanci dibe bera ev meş dereng nemine beri proje kedi bıkadı. Jberwe kebeji statua Öcalanji ve bir hafta ya ji hafta peşiyame ve ilan bikin. O duvra o komisyona guhatın avakirin derhal ve derbasi Herma Kurdistan'ı bebin. De beş nokta zaten onu da zanim bereci de bernama ve de mugo de beş nokta de ve çek danin çek yeko deynin. O nokta ji işte de Süleymaniye le havleru le Nizika Zahovlu Duhogu çent hap nokta ulone beri seresale ve bitimameti bu kadı yani.
0: Beri hatta beri seresale evdem hendikniyine de terebiket.
1: Ve terebike. Yani vakti her du ali behevre mutabakat ebikin ve terebike. Yani hem kasi ne zahmet ego dudureş bebe.
0: Baş. Azi pırsa Irak şehab kim bari samavi prasti yani pırsaka giren gizanj berko rojef yani bevajo çant girezay ve Türkiye Bakuri Kurdistan'ı Perima Kurdistan'ı Irak şehab giren. Peş derda disantu mevane mebin be pırs giriye PKK şnaf deverin Harim Kurdistan'ı yan deverin bizim naber nabere Harim Bakur başuru Bakur'da deken gibi vekeşin hava god de ene vekeşandım. Etin hada Irak ve Türkiye reketin girine el serveçende ku hezin hef peymana şnaf Irak de vekeşin. 3 ans.

0: گرینگه تا پیشتری اگوتی من دی آزاد بات نه هتان هاچ ما آزاد نیه
1: Peki mesela tekniki derket. Hani tekniki derket aslında az ve psikoloji baş zanım fakat jiber selamet ve pevajoya godmeşi az ne lazım psikoloji derketin yani arastı. Bir şey gidi sabır lazım ve duaktaki nezikti ve azat bir bit.
0: Yani
1: Duaktaki pır nezikti ve azat.
0: pırs greke dininin tine teknikiye.
1: Tekniki yani hukuki ve tekniki yani
0: Hukuki.
1: dinler İmrali ve devlet edip çeki ev mesele teknik tekniki de safikirin bir çeki sabır şey lazım.
0: Barı sabahı azal altır bejim. Tübeji İmrali razinin el serveçendi.
1: Az ben ne yapayım? Ne karın ben gotin? Bes az tişte gidi beyim. Sittatua İmrali a Öcalan gobe ilan kirim bebe ve Salahattin Demirtaş azat. Ama az ve karın beyim.
0: Tamam.
1: Beni.
0: Başka az bir cazbe mesela Rojava. Az bir sekel sen Rojava jibkim. Rauşa Rojava demet beşler damzan hindek alozi hebin. U Rojava gireday pevajoye. Yani ek işhalin serikiye naf ve pevajoye da Rojava biye. Nahajda aluziyet hey savaret zmani. Ava rojava de bandor il ser pevajoye biket tna bakurda deşin çi bikin jmo rojava korrauş taybet ya zmani baştır bet aluzi çenebi.
1: Yani beri hamit işte gerek bername ve de jimin belki ani zaman min got Mazlum Abdi Beci geri Ahmet Şara bes kesi bahor netkir. Yani ha bu müşavir aslında cigerti yedik yani vazifa.
0: Le ne bi ceger bir şey örmez.
1: Ya müşavir amdi bir şey örmen de ama ciger yani de, hukuki devlet asuri de ciger tüneyi herhalde bu şey vurmend yani
0: Baş.
1: ama ciger diye vazifa ciger diye yani ser nave kurda şey vurmend ama vazifa ciger diye yani neyse az ben avukası düdreş nakım ne fazım düdreş bikim
0: Baş.
1: bes gelik ben azer rehne dikirim dugu çava yeki vak masnum adi ve her ev Ahmet Şara Rune ve pere devleti idare bki ama Jiberçim min ev ani zaman ev proje go Abdullah Öcalan devlet Türkiye ve havre ittifak kiriye u mutabakat avan şey buyi dina bu projede Rojava cicisten diye Rojava ne proje cüdaye ne proje dure de duazde maha haftada salaçuyi go Erdoğan hep peyvini kir ani zaman Gut psikirekan kurde Suriji psikirekan mene psikirekan kurde Irakiji psikirekan mene le serwena nerinek nu hat avakirin jber we nerini ad nakabena au nerina nu de nakabena de nav ojalan u devleta Turki de go au nerina nu hat avakirin gavavetini roj avaji lugur ve proje demeşi Yani naha civaka Türk'a civaka Arab'a jigelik tişte rejibel go ne hazir e ser mesela zaman ser mesela hukuki mafi kurde roj ava gavavetini düşvar naha naici ama roje peşiyamedi pişti go ev situatua Abdullah Öcalan jibeci udanina çekdarici halas be hem حقوق ما في كرد روج اواجي و اي با كرجي و بهبر جنوبر بي اواكرن و بي زمان يعني نها بيچكي بزانبون بنا درنگ دخينن
0: باشا بزانبين جي في درنگ بخن بس ام چاوري چپ كنج بو روج اوا اتروجن داهاتي دا دببا خدان اچي يعني جي وان دي چاوبا دا سلا دار يوان چاوبا اوا هي نامينه يان دي باشتر به
1: و باشتر بي yani bana gerek mero baş sana be ve baştır be. Jiberçi destura
0: baştır çawa yani idi be xodan açı.
1: Destura hükümeti Suri nute hazır kirin u destura hükümeti devleti Türkiye ve behavr be meşe. De destura de ve Kürt cihbistinin hem destura hükümeti Suri hem Türkiye ve Kürt ben naskirin ben kabul kirin be cihbistinin. U adeci de ser خوندنی و نویساندنی و مدرسه و مکتب کردان ده و زمان کردی هم لباکورجی و هم لروج آواجی به تمامتی به کردی او زمان و آزاد به و سربست به
0: باش
1: دستور دی وی جی
0: باش گله گله سپاس بوها سپاس بوها برز عبدالرحیم صباوی کو دیگل مدابی سپاس بو شروفین ها بو زانیارین ها هر تو مهم زانیارین پر باش الفيري دزنبه سباس باري السماوي
1: تمام.

Twitter'in rapporti nişan dıt ile Ağrı Brevaçuna helbjartna Türkiye AK Parti'de sıladzar ekem o her zaman parta nüya opozisyonu duam dibe. Ögori rapportiye koju elay navanda ve kolinin genarve. Le hajmara gje parizgehin Bakure Kurdistan'ı Türkiye hatiye kirin ile Ağrı Brevaçuna helbjartnin berwaqt. AK Parti sadı 36.2 dengan bedest ekhat. Vaki parta yekem naf parlamani dadi minet. Her legori encaman. Parta nüya opozisyonu ve serokatya özgür özel. Sadı 21.6 ya dengan bedest ekhat. Vaki le encaman rapertiye daha hatiye. Denge partiyen din ve vi avayye. Dem parti ne point charge sadı. MHP 8 jasadı. İ Parti 7.7 jısadı. CHP'ci 6.6 jısadı. Parti akilin 3 jısadı. Zaviye Helbujart'ın serokati parlamani ile Türkiye ile ayara 2023 breveçu. Helbujart'ın zahati dike ve ayara 2028 ile bir persen AK Parti dibişin çet hafti ekan Helbujart'ına peş dıxın. Büyü avayışı Erdoğan dikare jareka di. Hoş boy posi serokomar ber bjerbke. Şaşam Civina Vezirin Derveyin Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudiye ile New York Baraveçu. Vazirat Derveyi Türkiye Balafkiri, Hakan Fidan, Vezir Derveyi Türkiye, Pşikdari de Civina Çağır Ali, Digel Bedra Abdülati, Vezir Derveyi Mısır, Muhammed İshak Dar, Vezir Derveyi Pakistan, Faysal Bin Farhan, Vezir Derveyi Suudiye Giriye. Vazirat Derveyi Türkiye Adbeja, Efşerşem Civine, Vezirin Derveyin Avan Çuar Valatan ile Rah Civine'nin Komala Ağaçtiyana Teveyni Hevgirti ile New York Baraybaçın. Hevdem Ajansan Uçayın Suudiya Amacı Böyçendi Daya Dınava Civine Da Behesli Peşhatin Herimi Hatine Kirinu Gotu Beşa Reykin Beyskirna Hefhengiyu Harikari İtna Bela Her Çuar Valatan Dış Beyhamet Kim Kirna Aluziyan Ile Deveri Kiriye. Arusatakesil Ser Giringiya Hurtkirna Hef Ahengiyu

0: Binerin kanal HD'den baş, hem bu var ana, bu peşkeşkirin ah, bu tenek eber freh yan uçan, peşici zerin uçeymen. Recep Tayyip Erdoğan, le cevina bilindiyan eteve yek bu ide, peşgiriya khuaj, bu Suriye ve Irak'ı dubare kiru got, eve tekliyen khuaj ve Irak'ı re, dubare enerjiye de ber freh bikin.
1: Dibi embazanın giringiya rolü misyona Reisdar Öcalan çiye. Huyaye. Yani
0: biz... Berdevka Partiya Demir Ragand, Öcalan Reberi Rehesni, Ubeyku Ev Dınava Komisyonu Deveke Koordinator Cih Bigre, Bebajuya Çekdanine ve Avayki Tendurus Revenaçe. Duran Kalkan, Rekhneli, Talokirina, Cibcikirina, Kanuna, Çarçuveye girdi. O god ev kanun, Bavayki Yekali, Hati Amadek. Değeri şekilde, le dici dibistaneke navin, le parezgaha Manisa'ya, ya Rojava'ya, Türkiye'de yazdı kez birindar bun. Veziri Nafkaji Ragandko, birina Sejivan Grand'ı.